Dersen geçerken etkilerin standın tam patmadı gençlik salkani lürik sanatçı. Gece Akashvani lene yüncük tayin, yeme çiçoğu çiçek çadı, kasıt Akashvani Delhi'nin eskola Hindi yan testine Angrezinin hasıl sanatçı.